0: dinlemez.
1: Yaz bre sağlam olanın mı uğra mı?
2: Nasıl kuvvetli sihirgar seriye?